0: Radyo Kassel 0561
1: 57 80-65.
2: Almanya iklim hedeflerinden uzaklaşıyor. Almanya sınırlı özgürlük kategorisine geriledi.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
3: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin. Radio Kassel Info Magazin.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 19 Mayıs Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Bir yanda artan hayat pahalılığı ve enerji bağımlılığı tartışılırken diğer yanda savunma ve altyapı planları yeniden masaya yatırıldı. Günün öne çıkan gelişmeleriyle başlıyoruz. Mikrofonda ben Tarat Kaya. Almanya'da hükümetin iklim politikaları yeniden tartışma konusu oldu. İklim uzmanları kurulu hükümetin mevcut uygulamalarla iklim hedeflerine ulaşamayacağını açıkladı. Uzmanlara göre sera gazı emisyonlarındaki düşüş durma noktasına gelirken özellikle bina ve ulaşım sektörlerinde emisyonlar yeniden artış gösteriyor. Kurulun raporunda hükümetin mevcut tabloyu olduğundan daha olumlu gösterdiği ve iklim politikalarını zayıflatacak adımlar attığı belirtildi. Yeni ve devlet destekli gaz santralleri planlanırken gaz ve fosil yakıtlı kalorifer sistemlerine yeniden izin verilmesi de eleştirildi. Uzmanlar bu kararların enerji ve otomotiv sektörlerinin çıkarlarını koruduğunu savunuyor. Raporda ayrıca İran'a yönelik saldırı sonrası yaşanan enerji krizinin Avrupa'nın petrol ve gaz bağımlılığının risklerini bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi. Uzmanlara göre mevcut politikaların ekonomik sonuçları vatandaşlara yansıyacak. Yeni gaz ve petrol sistemlerinin yaygınlaşmasıyla enerji maliyetlerinin kiracılara yüklenmesi, yeni gaz santrallerinin ise elektrik fiyatlarını artırması bekleniyor. Benzin ve dizel kullanımının sürmesiyle taşımacılık ve üretim maliyetlerinin artacağı, bunun da gıda fiyatlarına yansıyacağı belirtiliyor. Ancak uzmanlar tüm bu ekonomik etkilerin gelecekte yaşanabilecek iklim felaketlerinin yanında küçük ayrıntılar olarak kalacağı uyarısında bulunuyor. İklim politikaları yalnızca çevreyi değil enerji maliyetlerinden ulaşım sistemine kadar günlük yaşamı da doğrudan etkiliyor. Bu tartışmanın devamında şimdi Avrupa'daki toplu taşıma gerçeğine geçiyoruz. Greenpeace adına yapılan bir araştırmaya göre Avrupa'da nüfusun yarısından fazlası toplu taşıma hizmetlerine yeterince erişemiyor. Freiburg'daki Öko Enstitüsü tarafından hazırlanan Erişim Engellendi başlıklı çalışmada insanların önemli bir bölümünün maddi yük oluşturmasına rağmen otomobile bağımlı hale geldiği belirtildi. Araştırmaya göre Avrupa'da nüfusun %19'u ekonomik olarak zorlayıcı olmasına rağmen araba kullanmak zorunda kalıyor. Almanya'da ise halkın %48'i otobüs ve trenleri hiç kullanmıyor. Yalnızca %11'i günlük olarak toplu taşımayı kullanmayı tercih ediyor. Bunun başlıca nedenleri arasında özellikle kırsal bölgelerdeki yetersiz ulaşım ağı ve yüksek bilet fiyatları gösteriliyor. Almanya'da diğer ülkelerde yapılan araştırmalara göre daha fazla insan yüksek fiyatların onları toplu taşıma kullanmaktan caydırdığını belirtti. Bu nedenle uzmanlar çözüm olarak uygun fiyatlı Deutschland Ticket uygulamasının sosyal destekli bir versiyonla genişletilmesini ve yerel toplu taşıma ağının hedefli biçimde geliştirilmesini öneriyor. Toplu taşımadaki yetersizlik ve artan ulaşım maliyetleri tartışılırken, federal hükümet şimdi vatandaşları elektrikli araçlara yönlendirme hedefleyen yeni bir destek programını devreye sokuyor. Almanya'da hükümetin yeni elektrikli araç teşvik programı için dijital başvuru dönemi başlıyor. Program kapsamında elektrikli araç satın alanlara gelir ve aile durumuna göre 6.000 euroya kadar destek verilecek. desteklerin 2029 yılına kadar yaklaşık 800 bin yeni aracı kapsaması bekleniyor. Teşvikler 1 Ocak 2026'dan itibaren trafiğe kaydedilen araçlar için de geriye dönük olarak geçerli olacak. Tamamen bataryalı araçlar için 3000 euro temel destek sağlanırken plug-in hibrit ve menzil uzantılı araçlara 1500 euro verilecek. Yeni teşvikten yalnızca yıllık vergilendirilebilir geliri 80 bin euronun altında olan kişiler yararlanabilecek. Çocuklu ailelerde gelir sınırı daha da yükseltilecek. Ayrıca düşük gelirli haneler ve çocuklu aileler için ek bonuslar verilecek. Böylece toplam destek miktarı 6000 euroya kadar çıkabilecek. Alman Hasta Koruma Vakfı hükümeti bakım sigortası fonlarını yağmalamakla suçladı. Vakıf Başkanı Eugen Deutschlandfunk Radyosu'na yaptığı açıklamada hükümetin bakım sigortası kasasına 5,5 milyar euro geri ödemesi gerektiğini söyledi. Eugen'e göre bu ödeme yapılsaydı bugün bakım sigortasındaki bütçe açığı tartışılmayacaktı. Söz konusu paranın koronavirüs pandemisi döneminde testler ve bakım çalışanlarına verilen primler için harcandığı belirtildi. Eugen ayrıca bakım hizmetlerinin tamamen bireysel bir risk haline getirilmesine karşı da uyarıda bulundu. Bunun toplumsal dayanışmayı zayıflatacağını ifade etti. İklim ve enerji tartışmaları sürerken Almanya'nın demokratik yapısına ilişkin dikkat çekici bir rapor da kamuoyunda yankı uyandırdı. Almanya merkezli insan hakları örgütü Dünya İçin Ekmek, Brot für Welt 2026 Sivil Toplum Atlası'nı yayınladı. Rapora göre Almanya bu yıl ilk kez sınırlı özgürlük kategorisine düştü. Türkiye ise bastırılmış toplum sınıfında yer aldı. Deutsche Welle'nin haberine göre örgütün insan hakları uzmanı Silke Pfeiffer, Almanya'nın gerilemesinde özellikle şu unsurların etkili olduğunu belirtti. Protestolarda artan polis müdahaleleri ve gözaltılar, Gazze ile dayanışma eylemlerine yönelik sert güvenlik uygulamaları, iklim protestolarına yönelik baskılar ve ırkçılık, antisemitizm, cinsiyetçilik karşıtlığında artış. Rapora göre bir ülkede sivil toplum kuruluşları baskı altındaysa, protestolar zaman zaman şiddetle bastırılıyorsa ve muhalif görüşler sansürleniyorsa o ülke sınırlı kategorisine giriyor. Bu kategoriye bu yıl Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İtalya da dahil edildi. Sosyal politikalar ve ekonomik tartışmalar sürerken kültürel ve toplumsal hafızaya dair eleştiriler de gündeme geldi. Türkiye'de ve yurt dışında 19 Mayıs coşkuyla kutlanırken Gündüz Vassaf'ın Cehenneme Övgü eserindeki takvim köleliği eleştirisi resmi bayramların samimi duyguları mekanik birer görev bilincine dönüştürdüğü perspektifini gündeme getiriyor. Vassaf, kitlesel kutlamaları bireysel özgürlükleri sınırlayan ritüel bağımlılığı olarak tanımlarken, gerçek bağımsızlığın modern toplumun zaman üzerindeki baskısından kurtulmak olduğunu vurguluyor. Kassel Havalimanı'nın askeri kullanımı tartışılıyor. Kassel Airport'un gelecekte daha fazla askeri amaçla kullanılmasına yönelik planlar tartışma yaratırken uzmanlar projelerin hala somutlaşmadığını belirtiyor. Kassel'de düzenlenen bir toplantıda konuşulan planları değerlendiren emekli albay Wiederhold, havalimanının askeri kullanımına ilişkin açıklamaların çok genel kaldığını ve kamuoyuna yeterince ayrıntı verilmediğini söyledi. Wiederholt Almanya'nın NATO kapsamında olası bir savunma senaryosunda önemli bir lojistik merkez rolü üstleneceğini belirterek böyle bir durumda yüz binlerce asker ve aracın doğuya sevk edilmesinin planlandığını aktardı. Ancak Kassel Kalbin Havalimanı'nın bu ölçekte askeri kullanım için ne kadar uygun olduğuna dair şüphelerini dile getirdi. Öte yandan Wiederholt havalimanının savunma sanayisiyle işbirliği açısından farklı alanlarda değerlendirilebileceğini söyledi. Örneğin bölgede insansız hava araçları üreten şirketlerin kurulması halinde test uçuşları için altyapı sağlanabileceğini belirtti. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasa'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saate buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüz olsun ama mutlaka merakla kalın.
0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
4: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
5: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanun hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Tüm Türkiye'de meydanlar, stadyumlar ve sokaklar coşkulu kutlamalara sahne olurken, akıllara psikolog ve yazar Gündüz Vassaf'ın modern topluma yönelttiği o sarsıcı soru geliyor. Bize dikte edilen takvimler özgürlüğümüzü ne kadar kısıtlıyor? Yazarın kült eseri Cehenneme Övgü, gündelik hayatta totalitarizm perspektifinden bakıldığında 19 Mayıs iki Almanya'nın birleşmesi gibi ulusal ve resmi bayramlar toplumsal hafızayı diri tutma amacının ötesinde gündelik hayata sızan ritüeller üzerinden bireysel özgürlüklerin nasıl sınırlandırıldığını tartışmaya açıyor. Vassaf'a göre sistem bireylere ne zaman coşku duyacaklarını, ne zaman yas tutacaklarını takvimler yoluyla dikte eder. Bugün milyonlarca insanın aynı anda gençlik ve dinamizm hissetmesi beklenirken, yazar bu durumun samimi ve spontane duyguları körelterek yerine mekanik birer görev bilinci koyduğunu savunuyor. 19 Mayıs Atatürk tarafından Türk gençliğine armağan edilmiş bir bayram. Ancak Vassaf'ın felsefi yaklaşımı gençliğin ve bağımsız düşüncenin sadece yılın tek bir gününde resmi kurumların belirlediği sınırlar ve şablonlar dahilinde yüceltilmesini ironik buluyor. Ona göre gerçek fikri hür gençlik takvimlere sığdırılamaz. Vassaf kitabında yer alan "Biz bu maskaralığın hem yaratıcısı hem de seyircisiyiz" sözüyle bireylerin kendi rızalarıyla bu totaliter zaman algısına ortak olduğunu belirtir. 19 Mayıs'ta stadyumları dolduran ya da sosyal medyada paylaşımlar yapan kitleler aslında kendi kendilerini denetleyen bir sistemin parçası haline gelirler. Vassaf, insanların doğum günlerine, evlilik yıl dönümlerine ve ulusal bayramlara gösterdiği bu abartılı ilgiyi psikolojik bir ritüel bağımlılığı olarak tanımlar. 19 Mayıs 1919 bir milletin bağımsızlık meşalesinin yakıldığı, umudun esareti yendiği çok önemli bir tarihi eşiktir. Ancak Gündüz Vassaf bize hatırlatır ki gerçek bağımsızlık sadece işgalci güçlere karşı kazanılan bir zafer değil. Aynı zamanda modern toplumun bireyin zamanı ve zihni üzerinde kurduğu görünmez baskılardan da özgürleşebilmesidir. Bugün meydanlarda bayramı coşkuyla kutlarken bir yandan da kendi zamanımın ne kadar tasarlayıcısıyım sorusunu sormak bağımsız neslin en büyük göstergesidir. Vassaf, önemli günlerin sürekli ve mekanik şekilde kutlanmasının insanın içindeki duyguyu boşalttığını söyler.
1: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57 80 65.

sensiz uyandım. Ağladım tek başıma, ellerim bomboş kalktım. Olmuyor eksik bir yanım. Kabusa mı daldım, yalana mı inandım? Bu sabah sensiz uyandım. Sebepsiz gözyaşımdan ellerime aktın. Anladım sendin bir yanım. Perdeleri

0: Almanya iklim hedeflerinden uzaklaşıyor. Almanya sınırlı özgürlük kategorisine geriledi.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin. Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 19 Mayıs Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Bir yanda artan hayat pahalılığı ve enerji bağımlılığı tartışılırken diğer yanda savunma ve altyapı planları yeniden masaya yatırıldı. Günün öne çıkan gelişmeleriyle başlıyoruz. Mikrofonda ben Tarat Kaya. Almanya'da hükümetin iklim politikaları yeniden tartışma konusu oldu. İklim uzmanları kurulu hükümetin mevcut uygulamalarla iklim hedeflerine ulaşamayacağını açıkladı. Uzmanlara göre sera gazı emisyonlarındaki düşüş durma noktasına gelirken özellikle bina ve ulaşım sektörlerinde emisyonlar yeniden artış gösteriyor. Kurulun raporunda hükümetin mevcut tabloyu olduğundan daha olumlu gösterdiği ve iklim politikalarını zayıflatacak adımlar attığı belirtildi. Yeni ve devlet destekli gaz santralleri planlanırken gaz ve fosil yakıtlı kalorifer sistemlerine yeniden izin verilmesi de eleştirildi. Uzmanlar bu kararların enerji ve otomotiv sektörlerinin çıkarlarını koruduğunu savunuyor. Raporda ayrıca İran'a yönelik saldırı sonrası yaşanan enerji krizinin Avrupa'nın petrol ve gaz bağımlılığının risklerini bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi. Uzmanlara göre mevcut politikaların ekonomik sonuçları vatandaşlara yansıyacak. Yeni gaz ve petrol sistemlerinin yaygınlaşmasıyla enerji maliyetlerinin kiracılara yüklenmesi, yeni gaz santrallerinin ise elektrik fiyatlarını artırması bekleniyor. Benzin ve dizel kullanımının sürmesiyle taşımacılık ve üretim maliyetlerinin artacağı, bunun da gıda fiyatlarına yansıyacağı belirtiliyor. Ancak uzmanlar tüm bu ekonomik etkilerin gelecekte yaşanabilecek iklim felaketlerinin yanında küçük ayrıntılar olarak kalacağı uyarısında bulunuyor. İklim politikaları yalnızca çevreyi değil enerji maliyetlerinden ulaşım sistemine kadar günlük yaşamı da doğrudan etkiliyor. Bu tartışmanın devamında şimdi Avrupa'daki toplu taşıma gerçeğine geçiyoruz. Greenpeace adına yapılan bir araştırmaya göre Avrupa'da nüfusun yarısından fazlası toplu taşıma hizmetlerine yeterince erişemiyor. Freiburg'daki Öko Enstitü tarafından hazırlanan Erişim Engellendi başlıklı çalışmada insanların önemli bir bölümünün maddi yük oluşturmasına rağmen otomobile bağımlı hale geldiği belirtildi. Araştırmaya göre Avrupa'da nüfusun %19'u ekonomik olarak zorlayıcı olmasına rağmen araba kullanmak zorunda kalıyor. Almanya'da ise halkın %48'i otobüs ve trenleri hiç kullanmıyor. Yalnızca %11'i günlük olarak toplu taşımayı kullanmayı tercih ediyor. Bunun başlıca nedenleri arasında özellikle kırsal bölgelerdeki yetersiz ulaşım ağı ve yüksek bilet fiyatları gösteriliyor. Almanya'da diğer ülkelerde yapılan araştırmalara göre daha fazla insan yüksek fiyatların onları toplu taşıma kullanmaktan caydırdığını belirtti. Bu nedenle uzmanlar çözüm olarak uygun fiyatlı Deutschland Ticket uygulamasının sosyal destekli bir versiyonla genişletilmesini ve yerel toplu taşıma ağının hedefli biçimde geliştirilmesini öneriyor. Toplu taşımadaki yetersizlik ve artan ulaşım maliyetleri tartışılırken, federal hükümet şimdi vatandaşları elektrikli araçlara yönlendirme hedefleyen yeni bir destek programını devreye sokuyor. Almanya'da hükümetin yeni elektrikli araç teşvik programı için dijital başvuru dönemi başlıyor. Program kapsamında elektrikli araç satın alanlara gelir ve aile durumuna göre 6.000 euroya kadar destek verilecek. Desteklerin 2029 yılına kadar yaklaşık 800.000 yeni aracı kapsaması bekleniyor. teşvikler 1 Ocak 2026'dan itibaren trafiğe kaydedilen araçlar için de geriye dönük olarak geçerli olacak. Tamamen bataryalı araçlar için 3000 euro temel destek sağlanırken plug-in hibrit ve menzil uzantılı araçlara 1500 euro verilecek. Yeni teşvikten yalnızca yıllık vergilendirilebilir geliri 80 bin euronun altında olan kişiler yararlanabilecek. Çocuklu ailelerde gelir sınırı daha da yükseltilecek. Ayrıca düşük gelirli haneler ve çocuklu aileler için ek bonuslar verilecek. Böylece toplam destek miktarı 6 bin euroya kadar çıkabilecek. Alman Hasta Koruma Vakfı, hükümeti bakım sigortası fonlarını yağmalamakla suçladı. Vakıf Başkanı Eugen, Deutschlandfunk Radyosu'na yaptığı açıklamada hükümetin bakım sigortası kasasına 5,5 milyar euro geri ödemesi gerektiğini söyledi. Eugen'e göre bu ödeme yapılsaydı bugün bakım sigortasındaki bütçe açığı tartışılmayacaktı. Söz konusu paranın koronavirüs pandemisi döneminde testler ve bakım çalışanlarına verilen primler için harcandığı belirtildi. Eugen ayrıca bakım hizmetlerinin tamamen bireysel bir risk haline getirilmesine karşı da uyarıda bulundu. Bunun toplumsal dayanışmayı zayıflatacağını ifade etti. İklim ve enerji tartışmaları sürerken Almanya'nın demokratik yapısına ilişkin dikkat çekici bir rapor da kamuoyunda yankı uyandırdı. Almanya merkezli insan hakları örgütü Dünya İçin Ekmek, Brot für Welt 2026 Sivil Toplum Atlası'nı yayınladı. Rapora göre Almanya bu yıl ilk kez sınırlı özgürlük kategorisine düştü. Türkiye ise bastırılmış toplum sınıfında yer aldı. Deutsche Welle'nin haberine göre örgütün insan hakları uzmanı Silke Pfeiffer, Almanya'nın gerilemesinde özellikle şu unsurların etkili olduğunu belirtti. Protestolarda artan polis müdahaleleri ve gözaltılar, Gazze ile dayanışma eylemlerine yönelik sert güvenlik uygulamaları, iklim protestolarına yönelik baskılar ve ırkçılık, antisemitizm, cinsiyetçilik karşıtlığında artış. Rapora göre bir ülkede sivil toplum kuruluşları baskı altındaysa, protestolar zaman zaman şiddetle bastırılıyorsa ve muhalif görüşler sansürleniyorsa o ülke sınırlı kategorisine giriyor. Bu kategoriye bu yıl Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İtalya'da dahil edildi. Sosyal politikalar ve ekonomik tartışmalar sürerken kültürel ve toplumsal hafızaya dair eleştiriler de gündeme geldi. Türkiye'de ve yurt dışında 19 Mayıs coşkuyla kutlanırken Gündüz Vassaf'ın Cehenneme Övgü eserindeki takvim köleliği eleştirisi resmi bayramların samimi duyguları mekanik birer görev bilincine dönüştürdüğü perspektifini gündeme getiriyor. Vassaf, kitlesel kutlamaları bireysel özgürlükleri sınırlayan ritüel bağımlılığı olarak tanımlarken, gerçek bağımsızlığın modern toplumun zaman üzerindeki baskısından kurtulmak olduğunu vurguluyor. Kassel Havalimanı'nın askeri kullanımı tartışılıyor. Kassel Airport'un gelecekte daha fazla askeri amaçla kullanılmasına yönelik planlar tartışma yaratırken uzmanlar projelerin hala somutlaşmadığını belirtiyor. Kassel'de düzenlenen bir toplantıda konuşulan planları değerlendiren emekli albay Wiederhold, havalimanının askeri kullanımına ilişkin açıklamaların çok genel kaldığını ve kamuoyuna yeterince ayrıntı verilmediğini söyledi. Wiederhold, Almanya'nın NATO kapsamında olası bir savunma senaryosunda önemli bir lojistik merkez rolü üstleneceğini belirterek, böyle bir durumda yüz binlerce asker ve aracın doğuya sevk edilmesinin planlandığını aktardı. Ancak Kassel Calden Havalimanı'nın bu ölçekte askeri kullanım için ne kadar uygun olduğuna dair şüphelerini dile getirdi. Öte yandan Wiederholt, havalimanının savunma sanayisiyle işbirliği açısından farklı alanlarda değerlendirilebileceğini söyledi. Örneğin bölgede insansız hava araçları üreten şirketlerin kurulması halinde test uçuşları için altyapı sağlanabileceğini belirtti. Değerli dinleyiciler, Radyo Kaser'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüz olsun ama mutlaka merakla kalın.
2: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: Hoş geldiniz. Zamansız şarkılar başlıyor.
1: Hoş geldiniz sevgili dinleyenler.
0: Nasılsın Eda?
1: İyiyim canım, sen nasılsın?
0: Ben de çok iyiyim.
1: Günün nasıl geçti?
0: İyi, güzel. Stres her zaman olduğu gibi.
1: Bunlara alıştık artık canım.
0: Alıştık artık, evet.
1: Programımıza başlayalım.
0: Başlayalım. Bugün pazar günü kayıt aldık.
1: Evet.
0: Leyla'yı dinleyeceğiz birazdan. Ama ondan önce...
1: Ne dinleyelim?
0: Ne dinleyelim?
1: Hadi söyle.
0: Funda Arar dinleyelim.
1: Hadi bakalım. Funda Arar'ı dinliyoruz. Alagül desin.

0: Bu arada Mihrican, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı da kutlu olsun.
1: Kutlayalım, evet.
0: Herkese.
1: Şimdi
0: Ve şarkılarımızla devam edelim istiyorum. Kassel Türk Müziği Topluluğu'ndan Leyla Gündüz. Hafta sonu kayıt yaptık kendisiyle. Çok da güzel, eğlenceli bir gündü.
1: Dinleyelim bakalım.
0: Dinleyelim. Sonsuz desin.

0: Şimdi bir istek geldi. İki tas çorba. Sen biliyor musun şarkıyı? Ben hiç dinlemedim.
1: Eskilerden Mustafa Sandal diye biliyorum.
0: Mustafa Ama Sandal'ın bu, şarkısı evet.
1: Cover'ı ilk defa deneyeceğim herhalde.
0: Hadi dinleyelim bakalım.

0: Nasıl bir tarz değiştirmektir
1: tarz
0: bu?
1: Tarz değiştirelim biraz, Candan Erçetin söylesin. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar. Bu şarkı Ali Yörükoğlu ve eşi Aynur Yörükoğlu'na gelsin. Bizi dinliyorlar kendileri şu an.
0: Selamlar.
1: Selamlar.
0: Olsun.
1: Selamlar.

0: Evet, Nevin'in sesine sağlık. Şimdi bir istek daha var. Kasel Türk Müziği Topluluğu Koristi Nihal abla şu an yolda çalışmaya geliyor biliyorsun. 45 dakika sonra çalışmamız var. Gökhan Sezen'den Asalet diyelim. Ona
1: Dinleyelim.
0: gelsin. İyi
1: Ben de
0: dinlemeler.
1: ilk defa dinleyeceğim. Bakalım.
0: Nihal abla dikkatli gel ona göre. Görüşmek üzere.
2: Ellerden sanki aşka

0: Şimdi tekrar bir istek şarkımız var. Pembe Mezarlık, Fatma Turgut söylesin, model. Kızım istemiş. Dinleyelim.
1: Hadi dinleyelim.

0: seni çok özledim. Şimdi bir istek geldi. Sevgili i̇stek arkadaşım, yani istek.
1: Tamam.
0: İstek. Peki. İstek derken biz aslında bu şarkıyı çalacaktık. Bu marşı çalacaktık.
1: Yani 19 Mayıs günün olduğu için
0: anlam ve önemini belirten bir İzmir marşı çalalım. 19 Mayıs.
1: Hep birlikte dinleyelim.
0: Hep birlikte dinleyelim. Sevgili arkadaşım Merve ve Doğan için gelsin.

0: geliyor. Mini Jambiye programından sonuna geldik.
1: Evet, sonu da güzel bitirdik. Geldi.
0: Aynen öyle. Şimdi buradan çıkıyoruz yine. Ne yapıyoruz?
1: Günlerden salı. Yine bugün bizim gidiyoruz. Çalışma günümüz.
0: Benim için çok stresli geçiyor biliyor musun salı günleri? Ama keyifle yapıyorum
1: salı
0: bu işi.
1: Salı günlerini seviyorum.
0: Yani, keyifle yapıyorum bu işi derken keyifle geliyorum buraya doğru. Her yerim ağrısa da yaşlıktan böyle artık çöksek de.
1: Yaşlılıktan mı?
0: Ben kendimi yaşlı hissediyorum artık.
1: Sen de şimdi yani yapma lütfen.
0: Evet.
1: Bugün dediğimiz gibi çalışmamız var. Philip Scheidemann House'da koromuzun çalışması.
0: Saat 18.30'da her salı. Bu arada yeni üyelerimiz katıldı aramıza biliyorsun.
1: Evet.
0: Yani daha da çok büyüyoruz. Bu beni çok mutlu ediyor. demek ki sesimizi duyurabilmişiz. Herkese buradan duyurulur değil mi?
1: Tekrar söyleyelim.
0: Yani sesim güzel değil diye düşünmesin kimse. Hani biz de çok iddialı değiliz zaten bu konuda. Hiçbirimiz iddialı değil.
1: Hayır.
0: Ama müzik yani şarkı söylemeyi sevenleri aramıza bekleriz tabii ki. Niye öyle baktın?
1: Yani şu bir seneden fazla iki seneye yakın oradayız. Çok eğlenerek zaman geçiriyoruz. Öğrenerek.
0: Öğrenerek biraz.
1: Öğrenerek. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Evet. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Müziğe ilgisi olan herkesi bekliyoruz.
0: Bekliyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Herkes bizi şey sanıyor ya böyle hani aa sadece Türk sanat müziği okuyorlar falan diye öyle bir şey de yok mesela. Biz her yöreden
1: Türk müziği yani, adı altında.
0: Türk müziği yani, okuyoruz yani. Türkü de okuyoruz.
1: Türk halk müziği evet.
0: Şey de okuyoruz. Daha ilerleyen zamanlarda da tabii ki daha farklı konserlerimiz de olacak inşallah. Şimdi zaten seneye olacak konser için çalışmalara başladık bile. Yani. O yüzden herkes de tekrar duyurulur. Müziğe ilgisi olanlar, şarkı söylemeyi sevenler çıkıp gelsinler diyorum. Philip Scheidemann House her salı saat 18.30'da. Bizimle olsunlar. Hiç olmadı bir gelip baksınlar yani görebilirler yani değil mi? Bir ziyaret de edebilirler. İlle katılmak zorunda da değiller tabii ki.
1: Tabii ki.
0: Ama merak edenler gelebilirler.
1: Bekliyoruz.
0: Evet.
1: Dediğin gibi çıkın gelin.
0: Çıkın gelin. Ne diyoruz? O zaman hoşçakalın.
1: Hoşçakalın haftaya. Görüşmek üzere.
0: Tekrar görüşmek
1: müzikle
0: üzere.
1: Müzikle kalın.
0: Sevgiyle kalın, müzikle kalın.
2: Darf ich Sie was fragen?
3: Ja.
2: Ich bin ganz angetan von Ihrer Kehrmaschine. Würden Sie mir erklären, wie sie genau funktioniert?
3: Ja, kann ich machen.
4: Ja, und damit ist alles gesagt zum heutigen Motto der Sendung Analoge Menschen in einer digitalen Welt mit mir Kaffeeplatte. Die ersten Scheiben liegen schon auf den Plattenspielern und wie immer spiele ich erst was und sag was danach. Nur kleiner Spoiler schon mal davor. Die erste Band kommt aus Polen und die zweite aus den Staaten und wir legen direkt los. Viel Spaß!

0: Tasarrufun faturasını kim ödeyecek? Diplomasız bir kuşak mı yetişiyor?
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 20 Mayıs Çarşamba. Radyo Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da hükümet 2027 bütçesindeki milyarlarca euroluk açığı kapatmak için kemer sıktırma hazırlığı yapıyor. Maliye Bakanı Klingbeil bakanlıklardan büyük tasarruf paketleri isterken emeklilikten sağlığa, konut yardımından tüketim vergilerine kadar birçok alanda yeni kesintiler ve ek yükler geliyor. Eleştirilerin odağında ise bütçe açığını kapatma yükünün büyük ölçüde vatandaşın omzuna yıkılması yer alıyor. Çünkü gündemdeki kesintiler ve yeni vergiler günlük yaşamı doğrudan pahalı hale getirecek başlıklardan oluşuyor. En dikkat çekici kalemlerden biri emeklilik sistemi. Hükümet emeklilik kasasına yapılan devlet desteğini azaltmak istiyor. Bu da ya çalışanların daha yüksek sigorta primi ödemesi ya da emekli maaşlarının daha sınırlı artması anlamına geliyor. Özellikle hayat pahalılığının arttığı bir dönemde bu ihtimal sosyal devlet tartışmalarını yeniden gündeme taşıyor. Benzer bir tablo sağlık alanında da görülüyor. Devletin sağlık sigortasına verdiği desteğin azaltılması planlanırken ilaç katkı paylarının yükselmesi ve bakım hizmetlerindeki kişisel ödemelerin artması konuşuluyor. Hükümet bunu prim artışlarını frenleme gerekçesiyle savunsa da eleştirmenler harcamaların yine sigortalılara yüklendiğini söylüyor. Konut yardımlarında planlanan kesintiler de dikkat çekiyor. Son yıllarda yükselen kiralar nedeniyle artırılan desteklerin yeniden düşürülmesi planı özellikle büyük kentlerde yaşayan dar gelirli kesimler açısından kaygı yaratıyor. Hükümet tüm bu adımları bütçe disiplini ve mali denge gerekçesiyle savunurken eleştiriler farklı bir noktaya işaret ediyor. Ekonomik yük paylaşımında sosyal adaletin yeterince gözetilmediği düşünülüyor. Örneğin hükümet milyarderlerden %1 civarında bile ek vergi alınması talebine şiddetle karşı çıkıyor. Ekonomik yükün kimin omzuna yükleneceği tartışılırken şimdi benzer bir eşitsizlik tartışması eğitim alanına uzanıyor. Almanya'da okuldan diplomasız ayrılan gençlerin sayısı yeniden yükselişe geçti. Araştırma ağı korektif verilerine göre 2024-2025 eğitim yılında en az 61 bin genç okuldan herhangi bir diploma almadan ayrıldı. Eyaletler arasında ise dikkat çekici farklar bulunuyor. Korektivin araştırmasına göre en yüksek oran %13,4 ile Saksonya-Anhalt'ta kaydedildi. Saksonya-Anhalt'ı %11,9 ile Thüringen, %10,6 ile Bremen ve %10,4 ile Mecklenburg-Vorpommern izledi. En düşük oranlar ise %6,3 ile Hessen, %6,6 ile Bavyera, %7,1 ile Hamburg ve %7,4 ile Baden-Württemberg'de görüldü. Genel tablo Almanya'daki eğitim sisteminde fırsat eşitsizliğinin büyüdüğüne dair tartışmaları güçlendiriyor. Özellikle göçmen kökenli öğrenciler, maddi açıdan dezavantajlı ailelerin çocukları ve özel desteğe ihtiyaç duyan gençler eğitim sürecinde daha fazla risk altında görülüyor. Uzmanlar yalnızca okul başarısına değil, gençlerin meslek eğitimi ve iş hayatına geçişini destekleyecek sosyal politikaların da güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Eğitimde fırsat eşitsizliği gündemdeki yerini korurken bu kez sofralarımızı doğrudan ilgilendiren bir gıda güvenliği uyarısına geçiyoruz. Yasaklı pestisitler sofralarda. Tüketici örgütü Foodwatch tarafından yapılan laboratuvar testleri Avrupa'da yasaklanan bazı pestisitlerin ithal gıdalar üzerinden hala sofralara ulaştığını ortaya koydu. Pirinç, çay ve baharat ürünlerinde yapılan incelemelerde test edilen ürünlerin büyük bölümünde Avrupa Birliği'nde kullanımı yasak olan tarım zehirlerine rastlandı. Almanya'da incelenen 19 ürünün 13'ünde pestisit kalıntısı tespit edildi. Özellikle kimyon ve acı biber karışımında yasal sınırların aşıldığı belirtilirken bazı ürünlerin tüketici sağlığı açısından risk oluşturduğu ifade edildi. Foodwatch söz konusu ürünlerin piyasadan toplatılması çağrısında bulundu. Kuruluş durumu pestisit bumerangı olarak tanımlıyor. Avrupa Birliği'nde yasaklanan bazı kimyasalların üretimi başka ülkelerde devam ediyor. Bu maddeler bu ülkelere satılıyor ve orada üretilen gıdalar daha sonra yeniden Avrupa Birliği'ne ithal ediliyor. European Komisyon ithal ürünlerde denetimleri sıkılaştırmayı planlasa da Foodwatch mevcut önerilerin yeterli olmadığını savunuyor. Kuruluş belli maddeler yerine tüm yasaklı pestisitler için sıfır tolerans uygulanmasını talep ediyor. Sağlık ve tüketici güvenliği tartışmaları sürerken şimdi gözler Atlantik'in iki yakası arasındaki ticaret ilişkilerine çevriliyor. Avrupa Birliği kurumları ve üye devletler Amerika Birleşik Devletleri ile geçen yıl varılan gümrük anlaşmasının hayata geçirilmesi konusunda aylar süren müzakerelerin ardından uzlaşmaya vardı. Buna göre Avrupa Birliği Amerikan sanayi ürünlerine uygulanan gümrük vergilerini kaldıracak. ABD ise Avrupa Birliği'nden ithal ettiği ürünlerde mevcut tarifeleri sürdürecek. ABD Başkanı Trump, AB'ye anlaşmayı uygulaması için 4 Temmuz'a kadar süre tanımış, aksi halde otomobil tarifelerini %15'ten %25'e çıkaracağını açıklamıştı. Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra 31 Aralık 2029'a kadar geçerli olacak. ABD ise Avrupa Birliği ürünlerine en fazla %15 gümrük vergisi uygulamayı sürdürecek. Avrupa Parlamentosu'nun anlaşmaya Haziran ortasında son onayı vermesi bekleniyor. Böylece Avrupa Birliği Trump'ın belirlediği 4 Temmuz süresini karşılamış olacak ve yeni ABD tarifelerinin önüne geçilecek. Ticaretteki küresel dengeler yeniden şekillenirken dünya siyasetinde bir başka önemli yakınlaşma dikkat çekiyor. Çin ve Rusya'dan 20 anlaşma. Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen zirvede bir araya gelen Xi Jinping ile Vladimir Putin enerji, ticaret ve stratejik işbirliği alanlarını kapsayan 20 anlaşmaya imza attı. Görüşmeler iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi bir seviyeye ulaştığı mesajlarıyla öne çıktı. Görüşmelerde ekonomik işbirliği ve enerji projeleri öne çıktı. Taraflar ticaretin geliştirilmesi ve ödemelerde ruble ile yuan kullanımının artırılması konusunu gündeme aldı. Ayrıca yenilenebilir enerji ve teknoloji alanlarında işbirliğinin genişletilmesi planlanıyor. Konuşmasında uluslararası sistemde tek taraflı baskılara karşı çıkılması gerektiğini vurgulayan Xi Jinping, Orta Doğu'da artan gerilimlere dikkat çekerek kapsamlı bir ateşkes çağrısı yaptı. Putin ise iki ülke ilişkisinin eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığını belirtti ve Rusya'nın enerji alanındaki güvenilir tedarikçi rolünün süreceğini söyledi. Zirve, uluslararası siyasette dikkat çeken bir karşılaştırma tartışmasının gölgesinde gerçekleşti. Kremlin, ABD Başkanı Trump'la yapılan ziyaret kıyaslamalarına ilişkin eleştirilere yanıt vererek önemli olan tören değil, içeriktir açıklamasında bulundu. Evrensel Gazetesi'nin haberine göre Çin medyasında iki ülkenin küresel ölçekte çok kutuplu bir dünya düzeni savunusunda ortak hareket ettiği vurgulandı. Zirve, Pekin-Moskova hattında ekonomik bağımlılığın ve siyasi yakınlaşmanın daha da derinleştiği bir adım olarak değerlendiriliyor. Görünen o ki bugün ele aldığımız tüm başlıklar farklı alanlarda olsa da ortak bir noktada buluşuyor. Değişen küresel dengeler ve bu değişimin doğrudan topluma yansıyan sonuçları. Ekonomiden eğitime, sağlıktan dış politikaya kadar pek çok alanda alınan kararlar önümüzdeki dönemin yönünü belirleyecek. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasen'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun ama mutlaka merakla kalın.
2: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Babalar ve çocukları. Uygulama ve tekrar ustalaştırır.
1: Ne, şimdi geldim, yemek yiyorum.
2: Her şey
1: yiyorum. Aha, şey, stimmt. Brief geldi CVD'den.
2: Ne demek o?
1: Also gymnasium'dan. Also alıyorlar. Also natürlich Abschlusszeugnis vereceğim.
2: Sevindim.
1: Ya?
2: Sen önceden doldurup vermiş miydin?
1: Ja klar. Ben internette baktım. Türkiye için flug. Hin und zurück olur mu 800 euro? Realistisch mi?
2: Çok para ya.
1: Çok mu? Hin und zurück. Bilmem.
2: Pahalı. 111 euroya gidiyormuş ya.
1: Was?
2: 111 euro.
1: Kim?
2: Yani Türk Hava Yolları.
1: Ehrlich?
2: Ach
1: du. Komisch.
2: Yemeni falan ye oğlum, kendine iyi bak.
1: Ya, okey.
0: Uygulamanın önünde ne kadar çok engel varsa bir o kadar çırak ve acemi kalırız. Konumuz çocuklarımız. Çocukların televizyondan duyduğunu, okulda kitaplardan okuduğunu, çevresinden işittiklerini doğru ve yerinde kullanabilmesi için konuşabileceği, tartışabileceği insan ve insanlar gereklidir. Bu insan en yakınındaki anne, baba, büyük anne, büyük baba ve kardeşlerdir. Zamanla arkadaşlar, okulda öğretmen gibi bu çevre büyür. Ama ilk çevre ailedir. Anne, baba, çocuğa zaman ayırmıyor, onunla oynamıyor, konuşmuyorsa doğru konuşmayı öğrenemediği gibi kelimeleri de yerinde ve anlamında kullanamaz.
1: Ne, şimdi geldim, yemek yiyorum.
2: Her şey
1: yiyorum. Aha, şey, işte, brief geldi CVD'den.
2: Ne demek o?
1: Also gymnasium'dan. Also alıyorlar. Also natürlich Abschlusszeugnis vereceğim.
2: Sevindim.
1: Ya?
2: Sen önceden doldurup vermiş miydin?
1: Ja klar. Ben internette baktım. Türkiye için flug. Hin und zurück olur mu 800 euro? Realistisch mi?
2: Çok para ya.
1: Çok mu? Hin und zurück. Bilmem.
2: Pahalı. 111 euroya gidiyormuş ya.
1: Was?
2: 111 euro.
1: Kim?
2: Yani Türk Hava Yolları.
1: Ehrlich?
2: Ach
1: du. Komisch.
2: Yemeni falan ye oğlum, kendine iyi bak.
1: Ya, okey.
0: Çocuklarımız doğru dürüst konuşamıyor. Gününü düğmeye basarak geçiriyor. Okumuyor, nitelikli düşünemiyor. Sorgulamıyor, ilişki problemi var. Çünkü ilişkileri bilgisayarın tuşlarına basarak kuran çocuğun 2-3 kişiyle nasıl birlikte olunabileceğine dair tecrübesi yok. Okul çıkışında, hafta sonunda mahalledeki arkadaşlarla oyun oynamanın yerini oyun arkadaşı olarak bilgisayar aldı. Büyük bir çoğunluk için bu tespit doğru olmasına rağmen küçük de olsa bir azınlığın başarılı çocukları var. İşte beni ilgilendiren de bu küçük azınlığın büyük çoğunluk için nasıl örnek olabileceği. Çoğunuzun yakından tanıdığı, belki de hayran olduğu bu aileleri ve yetiştirdikleri çocukları ne yapacağı şaşkınlığı içindeki aileler için araştırdım. Değerli dinleyiciler, ilk konuğum bugün Memoli ailesi. Yani Mustafa Alabora ve Mehmet Ali Alabora, diğer adıyla Memoli.
3: Bize kendinizden bahseder misiniz?
4: Ben 1946 yılında İstanbul'da doğdum. İstanbul Konservatuvarı tiyatro bölümünü bitirdim. Kent oyuncularında 3,5 sene kadar oynadım. Sonra halk oyuncularını kurduk. Ondan sonra Ankara Birliği sahnesi. Sonra 2,5 sene kadar hapiste yattım siyasi görüşlerimden dolayı. Sonra şehir tiyatrosuna girdim. 80 yılında orada darbeden sonra tekrar bir 9 sene işsiz kaldık, kovulduk oradan. 1,5 sene kadar Rumeli Hisarı'nda balıkçılık yaptım. Sonra 89'da tekrar şehir tiyatrosuna döndüm. 2000 yılında da emekli oldum. Bu arada bir sürü filmde, dizide, seslendirme çalışmalarında bulundum. Şimdi de 6-7 aydır resim yapmaya çalışıyorum. Aynı zamanda Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı'nın 16 yıldır bölüm başkanlığını yapıyorum.
3: Konumuz babalar ve çocukları. Genç yaşlarda çocuğunuzla ilgili düşler kurar mıydınız? Yani bir çocuğum olursa onu şöyle yetiştirmek isterim gibi.
4: Düşler kurmadım da Mehmet Ali doğduktan sonra kitaplar okudum. Yani beslenmeyle ilgili, çocuk psikolojisiyle ilgili, ondan önce yapılmış babaların ve oğulların aralarındaki hatalarla ilgili. Çünkü bu kuşak çatışması belki de 5000 yıldır var. Yani çocuğunu baba beğenmez, çocuk da babasını beğenmez ve bu böyle süre gelir. Herhalde aralarında bir iktidar kavgası vardır. Yani babalarla oğulların. Bunların yanlışlığını anlamaya çalıştım. Bir de insanların daima genç kuşaklara suç affetmesi, yani onları suçlu bulması, onların kendilerini geliştirmemesi gibi görmesi, aslında bana göre insanlar çocuklarını kendilerine benzetmeye çalışıyorlar. Onların farklı bir kişilik olduğunu fark etmiyorlar. Onların farklı bir kişilik olduğunu fark ederlerse aslında babalarla oğulların arasında bir çelişki olacağını sanmıyorum. Çünkü dayatma, yani kendi yapamadığı şeyleri çocuğuna dayatma, onun öyle yapmasını istemek son derece yanlış bir şey. Çünkü o farklı bir kişilik. Onun özlemleri, istekleri, zaten dünya sürekli değişiyor. O dünya içindeki duruşu, o diretme çocuklarla babaların, hatta çocuklarla annelerinde, yani ailelerin arasında sorunlar doğuruyor diye düşündük o zaman. Ve Mehmet Ali'yi farklı bir kişilik olarak geliştirmeye çalıştım. Yani kendime benzetmemeye çalıştım. Oyunculuğu kendi seçti, hatta ona ben oyuncu olsun da demedim. Yani ama o demek ki etkilendi ve oldu. Yani o yüzden de benim Mehmet Ali ile aramda böyle ve farklı kişilikler olmamıza rağmen, bazı meseleleri ayrı ayrı düşünmemize rağmen, ama ikimizin de birbirine, görüşlerimize saygı duyduğumuzdan dolayı bir çelişki olmadı aramızda.
3: Musa Bey, çocuğunuzdaki, yani Mehmet Ali'deki, Mehmet Ali Alabora'daki ilk sanatsal tepkileri kaç yaşında ve hangi eylemlerinde fark ettiniz?
4: Şimdi galiba Mehmet Ali ilkokula gidiyordu. O sırada Ankara Belediye Başkanı çocuk kitapları çıkarmıştı. Nazım'dan, Orhan Veli'den, Sait Faik'ten, bir sürü yazardan. Ben Ankara'ya bir turneye gittiğimde o kitapları getirdim. İşte ilk defa şiirler okumaya başladı. Baktım, şiirleri güzel okuyor Mehmet Ali. Ben ona ilkokula başladığında, çünkü bizim eğitim sistemimizde şiirler, tabii buradan şimdi bunu yapacağım ama okurlar bunu anlayamaz. Tan tara tam ta tam tam tam taram ta tam tam tam tara tam tam ta tam taram tam ta ta ta tam, böyle bir melodik yapı bulmuşlardır ve öyle okuturlar. Doğada, insan tabiatında böyle bir konuşma biçimi yoktur. Ben ona insan gibi şiir okumayı birazcık öğrettim ama onun içinde de vardı zaten. Sonra ortaokula başladığında bu tiyatro oyunlarında oynamaya başladı. Her sene bir oyunda oynamaya başladı. Hatta bir tanesinde o zaman liseye geçmişti. Orhan Veli'nin bir derlemesini yapmışlardı. Ben de biraz yardım etmiştim onlara. Böyle böyle bir gün geldi bana, dedi ki 15-16 yaşlarındayken ben oyuncu olacağım dedi. Ben de iyi dedim, liseyi bitir, konservatuvara git. Böyle oldu yani.
3: Sizce bir baba ya da anne çocuğunu yönlendirmeli mi? Eğer evet ise bu yönlendirme hangi ölçülerde olmalı?
4: Bence hiç kimse kimseyi yönlendirme hakkına sahip değildir. Sadece yol gösterebilir insanlar. Yani şöyle şöyle yaparsan şöyle şöyle olur, kendi deneyimlerimden biliyorum. Ama bunları baskıcı bir biçimde yaptığında zaten bunlar ters tepiyor. Demin de söylemiştim. Onun için ben öğretmenlik de yapıyorum yıllardır. Ben çocuklara, yani kendi öğrencilerime de sadece yol göstermeye çalışırım. Bana göre doğruları söylerim. Çünkü bana göre doğrular her zaman doğru değildir.
3: Siz çocuğunuzla onun sanatsal serüveninde tartışmalar yaşadınız mı? Mesela böyle olma ya şöyle olmalı gibi. Sonunda hangi noktaya vardınız?
4: Tabii ki ben Mehmet Ali'yi eleştiririm. Yani bak burada iyi oynamamışsın, şurada şöyle yapsan daha iyi olurdu, ama o da beni eleştirir. Bu çok doğal bir şeydir. Biz arkadaşlarımızla da bunu yaparız. Çünkü öğrenmek ölünceye kadar olan bir süreçtir. Yani ben tamam öğrendim, dünyanın en iyi oyuncusu oldum falan, böyle bir şey yok. Sürekli gelişen bir şey. Tıp gibi, askerlik gibi, bilim insanlığı gibi. Her yani konuda insan ölünceye kadar kendini geliştirir. Çünkü her gün yeni bir şey oluyor dünyada. Her gün dünya yeni bir yere doğru, yeni bir keşfe doğru, yeni teknolojik gelişmelere doğru, yeni fikirlere doğru gittiği için bunların arkasında kalırsan kendini geliştiremezsin.
3: Bir evlat babasının sanatını ne ölçüde temsil edebilir? Buluşma ve ayrılıkların yaşanan tarihsel dönemle ilişkisi var mı?
4: Tabii ilişkili yani. Şimdi Mehmet Ali'nin doğup büyüdüğü koşullarla benim doğup büyüdüğüm koşullar o kadar farklı ki. Mehmet Ali'nin çocuğunun da doğup büyüdüğü koşullar farklı olacak. Bu doğal bir şey. Zaten işte kuşaklar arasında çatışmanın bir bölümü de oradan kaynaklanıyor. Yani insanlar yaşlanmaya başladıkça kendi alışkanlıkları, kendi değer yargıları o kadar güçleniyor ki dünyayı algılamakta zorluk çekiyorlar. Çünkü kendi değer yargılarıyla dünyanın o sıradaki değer yargıları bir çelişki haline geliyor. Eğer insan kendini geliştirip yeni değer yargılarını algılamaya, onlarla tartışmaya, onların bazılarına katılmaya, bazılarını reddetmeye ama onların bir vaka, bir gerçek olduğunu kabul etmeye başlarsa o zaman bir çatışma daha azalıyor. Ama tabii ki mesela Mehmet Ali ile bana geldiğimiz zaman bazı sanatsal meselelerde bazı yazarlara ya da bazı ressamlara ya da heykeltıraşlara ya da mimarlara bakarken farklı görüşlerimiz var. Ve bence de bunun böyle olması da çok güzel bir şey. Çünkü ben de Mehmet Ali'yi geliştirmiş oluyorum. O da beni geliştirmiş oluyor bu farklı görüşlerin çatışmasıyla.
3: Biliyorsunuz tanınmış sanatçıların çocuklarından babalarına tepki duyan ve babalarının tersi işlerle uğraşmayı seçenler var. Bunun sebepleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Baba acaba iyi bir örnek olamadı?
4: Yok, öyle değildir o. Demin söylediğimin içinde gizli sanıyorum o. Yani oradaki belki o baba kim olduğunu bilmiyorum ama o baba eğer bütün babalar gibi benim gibi olsun yahut da benim yapamadıklarımı beni geçsin benden daha iyi olsun diye çocuğa baskı kurmuşsa belki çocuk da o zaman babasının o mesleğini reddetmiş olabilir yani.
0: Birleşmiş Milletler Çocuk Yardım Örgütü UNICEF çocukların durumu ile ilgili bir araştırma yaptı. Araştırmaya katılan çocukların 5'te 4'ü haftada birkaç kez ailece yemek yediklerini söyledi. Çocukların sadece %40'ı ise anne ve babalarının haftada birkaç kez kendisine zaman ayırıp konuştuğunu belirtti.
3: Siz çok meşgul bir babasınız. Kendiniz de belirttiniz bu Mustafa Bey. Çocuğunuza ayırdığınız zamanla işinize ayırdığınız zaman arasında nasıl bir denge sağladınız?
4: Evet, bu güzel bir soru. Bunu aslında bütün babaların yapması lazım. Tabii anneler zaten kutsaldır ve onlar zaten yaparlar da. Şu anda baba oğul meselesi konuşuyoruz. Ben gece 9'dan sonra bir yere gideceksem gittim. Yani Mehmet Ali'yi uyuttuktan sonra küçükken 2 ile 10 yaşı 8 yaşı arasında. Çünkü çocuk babasının evde olduğu güvenini duysun diye. O yüzden hiçbir zaman Mehmet Ali uyumadan evden dışarı çıkmadım. Bütün hayatımı ona göre planladım. Onunla çok zaman geçirdim. Parklara götürdüm. O zaman çok param da yoktu. Ancak parklara götürebiliyordum. Arada bazen maça götürebiliyordum. İşte sinemaya götürebiliyordum. Tabii tiyatroya zaten annesi de ben de tiyatrocu olduğumuz için çok gidiyordu. Ama ben oğlumla çok zaman geçirdim. Ve onun baba sevgisini, baba şefkatini ama aynı zamanda da babanın otoritesini de hissetmesini sağladım. Çünkü bütün sevgimize rağmen aramızda benden Mehmet Ali yani çekinirdi sözcüğü belki yerini bulmaz ama yani ben belki saygıdan dolayı ben bir şey istediğim zaman yapardı yani.
0: İnsan elektronik aletlerle düşüncenin bir yerden bir yere ulaşımını hızlandırabilmiştir. Ancak düşüncenin kalitesini yükseltmeyi hiç ama hiç becerememiştir. Değerli dinleyiciler, bu söz Petra Ustinov'a ait.
3: Mehmet Ali Alabora ile yani oğlunuz ile ilgili unutamadığınız bir anınızı bizimle paylaşabilir misiniz?
4: Ya birkaç tane var. Bir tanesi galeride 15 bin kişi mi şimdi yalan söyleyeyim 20 bin kişi mi arasından bizi yılın babası seçtiler. Galiba 2000 yılıydı. O günü bir kere acayip heyecanlanmıştım. Çok mutlu olmuştum. Bir de Mehmet Ali küçükken bana ben onu Galatasaray Basket Okulu'na verdim. Sonra tabii doğal olarak Galatasaraylı oldu. 11-12 yaşlarında dedi ki baba bir gün Galatasaray Avrupa Şampiyonası'na katılırsa finallere beni götürür müsün? Götürürüm demiştim. Ama sonra o beni götürdü ve Galatasaray'ın Avrupa'daki final oynadığı, Kopenhag'daki final oynadığı maça gittik. O da yani bir hayalin gerçekleşmesi açısından benim çok heyecanlandıran, çok mutlu olduğum günlerden biriydi. Bir de Babalar Günü'nde, daha 17 yaşındaydı Mehmet Ali, Savaş Ay'ın çektiği bir fotoğrafın üstüne Nazım Hikmet'in bir şiiriyle benim Babalar Günü'mü kutladı. O günü de hiç unutamam.
5: Baba, her yıl başında sana söyleyecek bir tek sözüm var. Seni ne kadar çok seversem o kadar çok olsun ömrümden geçen yıllar. Baba, babam, abim, kardeşim, arkadaşım. Ne zulüm, ne ölüm, ne korku başımı eğemez. Yalnız senin elini öpmek için eğilir başım. Babam, abim, kardeşim, arkadaşım, Nazım Hikmet.
6: İşte herhalde bir babanın bundan daha büyük bir hediyesi olamaz.
7: Gençler biliyorsunuz TV starlarını kendilerine örnek seçiyorlar. Sizce bunun sebebi nedir? Hiç düşündünüz mü bunu?
4: Tabii düşündüm. Şimdi onun iki nedeni var. Bir, biz bunun acısını tiyatro hocası olduğum için orada da çekiyoruz. Yani eskiden çocuklar yıllar önce tiyatro okuluna girdikleri zaman %100'ü tiyatro oyuncusu olmak için girerdi. Şimdi %60'ı %70'i, haksızlık da etmeyeyim ama televizyon starı olmak için giriyor ve ben de bunlara hak vermiyor değilim. Çünkü tiyatroda hayatın boyunca oynadığın zaman ne bir evin olur ne bir araban olur. Ama bir televizyon dizisinde başrol oynadığın zaman bir sene içinde hem araban hem evin olur. Yani ben çocuklara o konuda hak veriyorum. Bu işin ekonomik boyutu. Öbür boyutu da tabii şöhret herkesin hoşuna giden bir şeydir. Yani şöhreti ve parayı taşımak çok zordur. Onu parantez içinde söyleyeyim ama ama şöhret ve para insanların çok hoşuna gider. Bu çocuklar da, genç çocuklar ve kızlar da bu televizyonda sivrilmiş insanların işte kendi hayalleri olduğunu koymaları hem ekonomik hem psikolojik açıdan bana çok doğal geliyor. Bu onların suçu değil. Bu sistemin suçu. Sistem böyle bir şeyi o çocuklara öneriyor. Türkiye'de 1980'den sonra YÖK meselesi ortaya çıktı ve YÖK tartışmayan, araştırmayan, sorgulamayan kuşaklar yetiştirdi. 25 senedir insanlar üniversiteleri bitirdikleri halde kara cahil olarak geziyorlar. Bu YÖK'ün suçudur. Bu o çocukların suçu değildir. Yani bütün bunları aydınların oturup tekrardan tartışması lazım. YÖK meselesi. Niçin Türkiye'deki üniversiteler, dünya üniversitelerinin bilmem kaç sıra gerisinde? Niçin bilim adamları yetişemiyor? Niçin yurt dışına gidiyorlar? Türklerde bir eksiklik yok. Yurt dışına gittiği zaman dünyanın en önemli bilim adamı oluyor, doktor oluyor onlar. Orada eğitim gördükleri zaman. Ama burada eğitim gördükleri zaman bir şey olamıyorlar. Çünkü bilim insanı olabilmek için tartışmak lazım. Kuşku duymak lazım. Araştırmak lazım. Bunları yapmadığın zaman tabii ki o gençler gelişemiyor. Sonra biz oturup bu yaşta o gençleri suçluyoruz. Siz işte adam olamadınız, üniversiteyi bitirdiniz ama şunları bile bilmiyorsunuz falan diye. Hiç kendimize soru sormuyoruz. Zaten bana göre Türklerin en büyük hatalarından biri hep karşısındaki suçludur. Hiç kendi suçlu değildir. Hep karşısındaki. Bunu en çok trafikte görürsünüz. Kırmızı ışıkta

0: problemleri yüzünden okumuyor. Çünkü eğitim sistemi zaten bütün dünyada öyledir. Onu da tartışmak lazım. Yani eğitim sistemi dediğiniz şey o çocukların, o yetiştirilen çocukların o ülkedeki resmi tarihi, resmi görüşleri tartışılamaz olarak kabul edilmesi açısından yetiştirilen çocuklardır. Zaten dogmalarla yetiştirilmiş çocuklardır. Hepimiz de öyleyiz. Eğer sonradan araştırıp kendini geliştirmezsen. Dünyada eğitim zaten işte hep o ülkenin, hangi ülkeyse o, sadece bizim ülkemizden bahsediyorum, Fransa, İtalya, Almanya fark etmez. O temel olarak söyleyeyim, o ülkenin tarihi görüşleri, geleneksel görüşleri ve o ülkenin ahlak anlayışı biçiminde yetiştirilir çocuklar. Onun için zaten eğitim sistemini bir kere baştan tartışmak lazım. Üniversiteye gelince, üniversite zaten bu demin de dediğim gibi YÖK'ten dolayı hiç sorgulamayan, tartışmayan, araştırmayan çocuklar yetiştirdiği için. Üçüncü bir boyutu daha var. Bir televizyon yıldızı olduğun zaman o çocuk bütün hayatı boyunca kazanacağı parayı bir iki sene de kazanıyor. Niye okusun ki yani? Sınarsan çocuğa, çocuk okumaz. Çünkü okuyanları da hapse atmaya çalışıyoruz biz. Yani çocuk diyecek ki ben ne okuyacağım abi, okudum, hapse atıyorlar. Halbuki ne güzel, oraya çıkıyorum. Bir iki senede de bütün hayatım boyunca kazanacağım parayı kazanıyorum. Yani okuyanları hapse atarsan o çocuklar da okumazlar yani.
1: Bizim için belirlenmiş ve sabitlenmiş amaçlar peşinde koşarken taklit etmeye başlıyoruz. Her gün birilerini taklit ediyoruz. Taklit ettikçe de kendimiz olmaktan çıkıyoruz.
2: Mehmet Ali Alabora'nın, yani oğlunuzun aile içerisindeki yeri neydi?
0: Çocukken, şimdi bir kere onu da söyleyeyim. Biz Mehmet Ali'yi ben büyütürken annesiyle ayrılmıştık 4 yaşındayken Mehmet Ali. Ama Betül de muhteşem bir kadındır. Ne Betül ne ben bizim kişisel meselemizi çocuğumuza yansıtmadık. Yani ne o beni çekiştirdi Mehmet Ali'nin yanında, ne de ben Betül'ü çekiştirdim. O yüzden Mehmet Ali'nin ruh sağlığı ayrılmış ve anne babanın çocuğu olmasına rağmen son derece sağlıklı oldu. Yani ben buradan gene onu söyleyeyim, ayrılmış anne babalar asla anneler babaları, babalar da anneleri çekiştirmemeli. Tam tersi, onları çocuklarına sevdirmeli. Çünkü o çocuğun hem annesine hem babasına ihtiyacı var. Biz Betül'le bunu becerdik. Ve her zaman Mehmet Ali, tabii benim annemin de çok büyük katkısı var Mehmet Ali'nin eğitiminde. Onunla da röportaj yaparken söyleyecektir herhalde. Biz Mehmet Ali'yi her zaman ailenin tam ortasına koyduk. Ona çocuk muamelesi yapmadık. Yani tabii çocukluğunu yaşamasına engel olmadık. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani sen çocuksun, karışma. Sen bu konuda fikir yürütme falan demedik. Bir fikri varsa açıkça söylemesini istedik. Ve mantıklı ve kabul edilebilir bir şeyse de onları yerine getirmeye çalıştık. Hatta ben Mehmet Ali'yi büyütürken şey demiştim. Bak Mehmet Ali, 5-6 yaşlarındaydı. Yaramazlık serbest ama arsızlık hayır. Bilmem yeterli mi?
2: Mehmet Ali Bey, biraz kendinizden bahseder misiniz?
3: 1977 İstanbul doğumluyum. Şişli 19 Mayıs İlkokulu'nda okudum. Şişliliyiz aslında ailecek. Daha sonra İstanbul'un çeşitli yerlerinde oturduk. Selanik'ten gelmiş ailemiz 1910 yılında İstanbul'a. Selanik geçmişi olan İstanbullu bir aile sayılabiliriz. Özel Boğaziçi Lisesi'ni bitirdim 1995 yılında ve 1995 yılından beri profesyonel olarak çalışıyorum. Bu profesyonel çalışmaya A takımında başladım 1995'in Şubat'ında gazeteci olarak. 3 yıl, 2,5 yıl orada çalıştım. Aynı zamanda konservatuara devam ettim. 95-99 arası konservatuarda okudum. Sonra 97'de profesyonel oyunculuğa başlayarak çeşitli televizyon dizileri, sinema filmleri, tiyatro oyunlarında oynadım. Oynamaya devam ediyorum. Onun dışında Türkiye'nin tek klasik müzik dergisi Andante'nin yazarıyım. Ve yayın kurulundayım. Başka da yine oyunculukla bazıları ilintili, bazıları ilintili olmayan başka uğraşlarım var.
2: Ayrıca politik yanınız da var bilebildiğim kadarıyla. İstanbul Barış İnisiyatifi'nin sözcüsüydünüz galiba.
3: Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu'nun aktivistlerinden bir tanesiyim. Türkiye'deki genel küreselleşme karşıtı ve savaş karşıtı hareketin içinde de yer alıyorum yani sürekli, evet.
2: Mehmet Ali Bey, siz çocukluğunuzdan bu yana babanızı nasıl tanıdınız?
3: Ben gözümü açtım, babamı tanıdım yani sürekli. Vardı. Ben babama

0: iyi tanıdım yani. Ben çok keyifli bir çocukluk geçirdim yani. Çocukluğumu iyi hatırlarım ve çocuk kalmak istemiş zannediyorum nadir çocuklardandım. Yani genelde çocuklar hep büyümek isterler bir an evvel. Ben, babam da hatırlar, 8-9 yaşında ben çocuk kalacağım derdim yani. Hala aynı fikirdeyim ya. Keşke orada kalsaydım. Çok güzel bir çocuk olmak. Babamı eğlenceli bir adam olarak hatırlıyorum bir kere. Çünkü babam hala eğlenceli bir adamdır. O zaman da çok eğleniyorduk yani. Ama bir taraftan da önemli bir de otorite unsuruydu babam. Yani bunu çok becerebilmişti. Hani hem bir taraftan babamdan çekinebiliyordum ki bu bir çocuğun eğitiminde zannediyorum önemli. Yani çekindiği bir ebeveyni olması. Ama aynı zamanda da çok eğlenirdim yani. Babamla geçirdiğim zamanlarda çok mutlu olurdum. Hala da olurum yani. Biz çocukken de bir yerlere tatile gezmeye giderdik. Hala da bir yerlere tatile gezmeye gideriz yani. Hatta evet. Babam çocukken bana duygu sömürüsü yapardı. Sen büyüyeceksin işte, o zaman kendi arkadaşlarınla gezeceksin. İşte biz o zaman gezmeyeceğiz falan filan. Meyhaneye gitmeyeceğiz falan derdi. Hani böyle hafif bir espriyle tabii. Ben de yok ya öyle olmayacak falan derdim. Nitekim de öyle olmadı yani. Bir de babam bana çok şaka yapardı. Benim işte 11 tane daha oğlum var senin gibi falan filan. Ben de bunun şaka olduğunu bilirdim. Hatta bildiğim halde bir gün şöyle demişim. Bunu sinirlenirdim de durmuşum yolun ortasında, hatırlıyorum da. Ben biraz böyle fil hafızalıyımdır. Bana böyle şaka yapma dedim babama. Yani şaka ama yapma yani.
1: Her insan yaptığı ve yapacağı işi seçerken belli bir etkilenme yaşıyor. Birilerine örnek alıyor. Babanızın yolunu izleyen bir sanatçı olarak babanızdan nasıl etkilendiniz?
0: Şimdi yani ben tabii hani böyle şeyler vardır babasının işi. Ben oradan etkilenmedim. Ben kendim istiyorum. Böyle bir şey yok yani. Sonuçta annen de baban da oyuncu. E sen de bunu görüyorsun yani. Oyuncu olmak istiyorsun. Hani bu şey değil. Nasıl derler? Çok zor tahmin edilmesi gereken bir şey değil. Etrafında oyuncular var ve bunu seviyorsun. Ama şöyle de bir durum var. Ben zaten hep oyuncu bir çocuktum. Yani hep şakalar yapan, fıkralar anlatan, taklitler yapan, etrafına seyirci toplayan bir çocuktum. Yani biraz da hamurumda zannediyorum vardı. Yani bu oyunculuğu illa hani bir şeyler oynamak gibi algılamayın. Yani etrafımda seyirci toplanırdı yani. E tabii ki bu anlamda da babam da öyle bir adamdır ama hani kendi oyunculuğunun dışında işte sürekli fıkra anlatan, bir meclise girdiği zaman neşe kaynağı olan, annem de öyledir yani. O fıkra anlatmaz da başka türlü neşe saçar etrafına. E ben de tabii ikisinin özelliklerini genetik olarak da barındırdığım için böyle bir yolu seçtim. Ve hani hep de bunu görüyordum yani sonuçta çocukluğumdan beri. Etrafımda tanıdığım abilerim, ablalarım, babamın arkadaşları, annemin arkadaşları da ama bu anlamda babamın arkadaşları daha etkili olmuştur. Onlar benim amcam sayılır bazıları. İşte Müjdat Gezen, Savaş Dinçel, Haldun Dorman ki sonra benim hocam oldu. E tabi burada babamın hayatı, babamın etrafındakiler, arkadaşları, onun oyunculuğu benim de oyuncu olmamda çok etkili oldu tabi yani.
1: Belli dönemlerde büyüklerine karşı tepkili oluyorlar. Babanızla aranızda ne gibi tartışmalar oldu? Mesela sanatın yaşanan dönemi anlatması ya da geçmişe bağlı kalması gibi. Zaman içinde bu tartışmalar nasıl bir yöne evrildi?
0: Bizim hiç öyle bir genel tartışma durumumuz olmadı yani ne annemle ne babamla. Fakat biz babamla her gün tartışmaya devam ederiz. Ama bu tartışma şöyle bir tartışmadır yani. Yani biz mesela kavga ederiz. Ama bu kavga ettiğimiz şey hakikaten kendi kişiliğimizle falan değil de daha çok bayağı ciddi olarak görüşlerimizle falan ilgili olur. Hani iki tane böyle koca herif gibi hani aynı yaşta aynı meseleyi tartışan iki tane adam gibi tartışırız. Bu tiyatro ile ilgili bir şey olabilir, dünya meseleleriyle ilgili bir şey olabilir. Kavga da edebilecek yani, kavga etmek ama böyle hani nasıl diyeyim, fikrini savunduğun için dava kavgası gibi yani bir kavga ederiz. Biz o sırada bazı görenler de ulan bunlar herhalde bir hafta iki hafta konuşmaz falan der. Sonra da rakı içmeye devam ederiz yani aslanlar gibi 15 dakika içinde. Dolayısıyla biz her gün tartışırız ama genel olarak hiçbir zaman böyle bir hani kuşak çatışmamız ya da bir kişilik çatışmamız ya da bir otorite çatışmamız olmadı. Biz bunu daha önce bir röportajda da söylemiştik babamla. Özellikle babayla oğul arasında bir iktidar mücadelesi vardır. Yani bu çok evvelinden, ta mitolojiden gelen ataerkil dünyanın bize kakaladığı bir iktidar çatışmasıdır. Ve o iktidar babadan zamanla oğula geçer. Bizim aramızda böyle bir iktidar çatışması hiçbir zaman olmadı. Onun dışında işte gündelik böyle, ha bu arada biz kavga ettiğimiz zaman tabii etrafımızdakiler çok eğlenirler yani. Gerilmezler yani bu durumdan. Onun için bizim hiçbir zaman böyle süre gelen bir büyük çatışmamız olmamıştır yani. Ayrıca babam ilerici bir adam olduğu için, yani aykırı düşünen bir adam olduğu için zaman zaman o benim söylediklerime, zaman zaman ben onun söylediklerine şey yaparız yani, ulan doğru ya falan filan gibi birbirimizi değiştiririz yani.
1: Siz bir çocuk olarak sanatçı bir babaya sahip olmakla kendinizi şanslı mı görüyorsunuz, yoksa bu durum sizin aleyhinize mi oldu?
0: Ben sanatçı bir babayla ilgilenmiyorum. Böyle bir babam olduğu için kendimi şanslı görüyorum. Yani benim babam muhasebeci olsaydı da, eczacı olsaydı da böyle bir baba olacaktı diye düşünüyorum. Yani babalığı hani çok iyi babadır yani benim babam. Hani iyi oyuncudur falan da, hani iyi oyunculuğuyla bağlantılı değildir iyi baba olması gibime geliyor yani. Dolayısıyla benim için öyle avantaj mı dezavantaj mı, bu kadar iyi babam olması avantaj. O oyunculuğunu bilmem. Avantaj, dezavantaj. Tabii ki yani profesyonel olarak çok avantajlar oldu benim hayatımda şu anlamda. Sonuçta senin yaptığın işi yapmış bir adam var. Onun tecrübeleri var, birikimleri var. Faydalanabiliyorsun, sorabiliyorsun, dertleşebiliyorsun. Bazen insan tartamıyor çünkü ne yap, ne edeceğini. Yani hani oradan, orada babamla dengeliyorum bazen falan. O anlamlarda var ama temel olarak hayatın içindeki duruş olarak benim iyi baba olması ilgilendirdi yani.
1: Babanızın beğenmediğiniz ve beğendiğiniz yanlarını değerlendirmişsiniz. Çünkü herkesin iyi ve kötü yanları var. Zayıf.
0: Babam çok ne derler? Kavgacı demeyelim ona, ne diyelim? Direkt tepki verir yani. Ve bazen sert tepki verir. Bu özelliğini beğeniyorum mesela yani. Beğenmiyor değilim. Bu özelliğini beğenmiyorum aynı zamanda bazen. Çünkü burada bazen kendi kendine de şey yapıyor yani. Aslında şöyle, yıpratmıyor kendi kendini. Çünkü söylediği için yıpranmamış oluyor yani. Beğenmediğim özelliği ne olabilir? Yani öyle bir beğenmemek. Bu özellik gıpta ettiğim bir özelliktir ya. Ben o kadar mesela, ben de fena sayılmam ama babam kadar değilimdir yani. O babam bodozlamasını dalar yani. Hani doğru düşündüğü ya da şey yaptığını, tepki gösterir yani. Hatta dün Bülent Çakrak çok güzel bir şey söyledi bizim, benim rol arkadaşım. O zaman dedi, akıllı adam dedi Mustafa abi dedi. Çünkü dedi, kimse Mustafa abi dedi kavgacı olarak bilmez dedi. O zaman dedi, demek ki adam doğru yerde yapıyor dedi yani. Hani kavgacı olarak bilinse, evet hani sürekli yapıyor derler dedi. Ne güzel Bülent'in tespiti değil mi baba? Çok, onu demek ki akıllı adam dedi yani, doğru adam dedi. Sevmediğim huyu da aceleci abi, evet ya, evet ya. Yani aceleci ama ya ben de çabuk bir adamımdır. Hakikaten çabuğumdur ama babamın aceleciliği diğerlerinin kendi hayat ritimlerini göz ardı edecek derecede bir acele yani. İstiyor ki herkes onun temposuna gelsin. O aşağıdakinin temposuna inme niyetinde değil. Ortada buluşma olamıyor. Yani babam buradan şimdi çıkıyoruz dedi mi mesela? Şimdi yüzünü yıkar, çayını yapar, kahveyi içer, onu yapar, sigarasını içer, yemeğini yer, onu yapar, hop çıkar. Şimdi kahveyi içmek, tuvalete girmek, yemeğini yemek, bunlar bir zaman kardeşim, bunlar bir 45 dakika falan. Babam için bunlar 10 dakika. Bir de pıt diye kapıda olur, sonra da başlar. Hadi abi falan filan. Oradan kavga çıkar mesela yani, evet, aceleciliği biraz şey yapabiliyor, doğru.
1: Babanız yaptığı işi ne kadar ciddiye alırdı, bu arada size zaman ayırabiliyor muydu? Bundan şikayetçi olur muydunuz?
0: Vallahi babam bana çok zaman ayırırdı yani, iyi zaman ayırırdı yani. Yaptığı işte çok ciddiye alırdı yani, bu ikisi karışmadı hiç. Ben çocukluğumda tabii ki her çocuk gibi arada bir babam işe gittiği, oyuna gittiği, oyuncu milletinin biliyorsunuz saçma sapan yani işe gitme zamanları. Düşünsene sabahleyin bir adam var evde, saat 5'te çıkıyor evden işe gitmeye. Yani tuhaf bir durum, ya da bazen sabah gidiyor falan, gariptir yani, işte bugün buluşamamamızın ne kadar zor olduğu gibi. Ama babam her zaman yani benimleydi. Hani ben babamı hiç görmedim ki, hiç tanımadım ki falan gibi bir şey diyemem yani. Böyle bir çocuk değildim. Gayet babamla yaşadım. Babam işini de hem çok ciddiye alırdı, çocuğu da çok ciddiye alırdı. Öyle olması lazım. Ama bu şu demek değildir ki annelerle babalar ya da çocuk, annelerle çocuklar ya da babalarla çocuklar sürekli iç içe olmak ve her an beraber yaşamak durumunda değillerdir. Yani sevginin göstergesi bu değildir. Hatta bu kimi zaman zararlı olabilir. Bir de şöyle bir avantajı vardı tabii babamın. Babamın annesi, yani benim babaannem Hayat, Nur Hayat Fatma Pınar, İstanbul'un son kadısı Sadık Efendi'nin kızı ve Selahattin Pınar'ın kız kardeşi olan Nuray Fatma Pınar da bana bakıyordu. Aynı evde yaşıyorduk biz hep beraber. Dolayısıyla babam beni de ona rahatlıkla bırakabiliyordu. Benim de hayatımda babaanne gibi bir figür vardı yani. Dolayısıyla o da bir rahatlık veriyordu babama. Hani bir bakıcı kadından daha ziyade daha önemli bir şeydi yani. Babaannem benim için çok önemliydi. Beni babaannem büyüttü 16 yaşına kadar. Ama ben hiçbir zaman babamın yokluğunu çekmedim yani.
1: Tanınmış sanatçıların çocuklarından babalarına tepki duyan ve babalarına tersi işlerle uğraşmayı seçenler var.
0: Var. Yani
1: bu, çünkü burada saygınlıktan bahsediyorum. Bir şeye saygı duymaktan bahsetmek istiyorum özellikle. Siz ise babanızın yolunu seçtiniz. Bunun sebeplerini ve bu fikrin nasıl oluştuğunu bize kısaca anlatabilir misiniz?
0: Benim etrafımda herkes oyuncuydu yani, ama oyunculuğu sadece karakter oynayan, rol yapan oyuncu diye ele almayın. Benim etrafımdaki herkes fıkra anlatan, etrafında neşe saçan, kalabalığı etrafında toplayan, meclisin oyununu sağlayan adamlardı. Yani o meclise bir oyun yaptırırlardı, içinde bulundukları meclise. Ben de öyle bir çocuk oldum çocukluğumdan beri. Sonra da bir de bunu profesyonel olarak yapmak istedim. Ben oyuncu değil de eczacı olsaydım ya da oyuncu değil de iş adamı olsaydım yine böyle bir adam olacaktım yani. Yine etrafında insanları toplayan oyuncu bir adam olacaktım. Ama bir de profesyonel olarak bunu yapmak istedim. Babam bir gün bana dedi ki, oğlum bak işte yapma, senin ticaret kafan var, şudur budur. Ben dedim ki, baba sizin zamanınızdaki gibi değil işler. Aynı zamanda artık sıfırdan başlamıyoruz. Yani bir senin annemin biriktirdiği sadece bir sermayenin değil, aynı zamanda bir tecrübenin üstüne başlıyoruz. Onun için eskisi gibi değil dedim yani babama. Yani gerçekten de değil yani eskisi gibi, ama ne olursa olsun oyunculuğu seçmek para kazanmak için seçilecek bir iş değil yani. Sonuçta ben de buradan hayata ifade edebileceğimi düşündüm önümde babamı görerek, annemi görerek. Dolayısıyla böyle bir durum oldu yani genel itibariyle.
1: Evet, babanız sizin için bir otorite mi yoksa tartışabildiğiniz bir arkadaş mı idi?
0: Her zaman tartışabildiğim bir arkadaştı yani. Çocukken de biraz daha bir otorite demeyelim ona da, bir disiplin, bir denge sağlayıcı bir öğeydi, ama genel itibariyle hep tartışabildiğim bir arkadaşımdı yani.
1: Görüyorum, Babam diye bir şiir var.
0: Evet, Nazım'ın şiiri. Evet.
1: Nasıl bir duyguydu, nasıl düşündünüz, neyi anlatmaya çalıştınız özellikle bu şiir?
0: Ben anlatmaya çalışmışım. Nazım anlatmaya çalışmış. O benim babama doğum günü hediyesi yapmıştım. O da çok güzel. O fotoğraf da Savaş Ayın'dır. Kara Meleğin setinde çekilmiştir o fotoğraf. Biz oraya gitmiştik. Üstüne de ben böyle bir şey yapayım, çok güzel bir hediye olur dedim. Bir de Nazım hani çok güzel ifade etmiş. Biz şair değiliz tabii, o kadar güzel ifade edemeyiz. En fazla aktör olarak o şairlerin söylediklerinden, onların yarattıklarından seçeriz. Ben de o seçtim.
1: Sanat yaşantınızda babanızın gölgesinde kaldığınızı hissettiniz mi? Size hayatınızın herhangi bir döneminde Mustafa Alabora'nın oğlu denmesi sizi rahatsız etti mi?
0: Yok yani, böyle bir şey hiçbir zaman rahatsız etmedi. Yani hala da Mustafa'nın oğlu diye beni tanımaya devam eden yaniler vardır. Hala var yani. Hatta bir de bizim adımızın ikimizin de başı M olduğu için kimi zaman bana çoğunlukla Mustafa diyenler çok olur. Ben hiç beni rahatsız etmez yani.
1: Bu günün genç kuşağı kendisine örnek olarak medyada meşhur olmuş kişileri seçiyor. Bunun nedenleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
0: Allah, çok zor soru yani. Bunu böyle cevaplamak çok kolay bir şey değil yani. Bu 20. yüzyılın sonuyla başlamış bir iletişim biçiminin bir hem iletişim biçiminin hem neoliberalizmle ilgili bir yaşam biçiminin sonucu yani. Bu çok uzun bir hikaye. Bu böyle iki tane sözcükle bir röportaj üstüne benim anlatabileceğim bir şey değil en azından yani.
1: Yeni nesil okumuyor, üretmek yerine tüketiyor. Toplumsal olayla ilgisiz ve duyarsız. Savaşlarda ölenlere yenisini alamadığı cep telefonu kadar üzülmüyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
0: Hiçbirine katılmıyorum. Dünyada hiçbir zaman böyle bir dönem mi, böyle bir nesil olduğunu düşünmüyorum. Daha önce her şeyden, dünyada olup biten, daha doğrusu dünyada olup bitenlerden din bize anlatılmak istendiği gibi olmadığını farkında olan bir dünya daha olmadı. Yani bugün Amerika Irak'a ya da İsrail Lübnan'a girdiğinde ya da İran'a girmeye niyetlendiğinde Amerika, sokaktaki insan bugün dünyanın çoğu yerinde ne olduğunu aslında size belki çok politik ya da bir felsefik anlatamayacak olsa da ne olduğunu, bunun altında bir Çapanoğlu olduğunu ve bize anlatıldığı gibi olmadığını çok iyi biliyor. Bu dünyada yeni hareketin, oluşan yeni hareketin sağladığı önemli hadiselerden biridir ve bu yeni hareket içinde çoğunlukla gençler vardır. Ve ben bugünün gençlerinin zannedildiği gibi duyarsız falan oldukları düşünmüyorum ama iletişim biçim değiştirdiği için belki sokaklarda yığınlarla insanlar görmek insanların farkındalıktan kıstasları olabiliyor. Oysa bugünkü gençler çok acayip bir yerde duruyorlar. Gençleri bırakın, bugünkü çocuklar bazı bilgilere hiçbir dönemde olmadığı gibi ulaşabiliyorlar. Bu bizatihi farkındalıktır bence. Farkındalık sadece dünya olaylarının iç yüzleriyle ilgili politik fikirler olması değildir. Bu, yani farkındalığın dünya olaylarıyla ilgili politik fikirleri olma fikri, nosyonu bundan 30 yıl evvele ait bir nosyondur bence. Bugünün farklı bir ele alınması var. Eğer 40 yıl evvelki değerler ve 40 yıl evvelki bakış açısıyla bugüne baktığınız zaman, evet, dünya duyarsız ve hesapsız insanlar yığınıdır. Ama bugünün kendi bazı öğeleriyle bugüne bakmak gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de bugüne bakmanın biraz daha zaman aldığını düşünüyorum ama ben genel olarak bugünün böyle bir duyarsız kitleler günü olduğunu düşünmüyorum. Hatta dünyanın hiçbir döneminin bu kadar duyarlı olmuş olduğunu hatırlamıyorum yani.
2: Evet. Nasıl zayıflayabileceğimiz, nasıl sevgili bulabileceğimiz, seksüel olarak nasıl doyuma ulaşabileceğimiz, nasıl çevrenin dikkatini üzerimize çekebileceğimiz, nasıl önemli olabileceğimiz, ruhsal bunalımdan, aşk acısına nasıl kurtulabileceğimizle ilgili dersler, kurslar var. Ama çocuk eğitimiyle ilgili hiçbir ders yok. Her aile el yordamıyla çocuk yetiştiriyor. Değerli dinleyiciler, gelecek perşembe günkü Babalar ve Çocukları programının konuğu Sarper Özsan ve Botan Özsan olacak.
3: Rengi üzümden kara, beli iğneden ince, bu yükle çıkılır mı yokuşlardan karınca? Nedir bu dünya hali, nedir bu bozuk düzen? Dün çıktı yumurtadan, bugün sevdalı kumru. Kaşla göz arasında şahin kapar kırlangıcı, ceylan kanına girer, su başında canavar. Bütün yük benim üzerimde, düşünmek lazım hepsini ayrı ayrı, dünyasından habersiz dünyaya gelen yavru. Güneşin şarktan doğmasını sağlamalı, şaşırmaya gelmez. Sonra bana düşer tasası, çocuğu soksa arı, ayağı kanasa tilkinin, bir hal olsa kuzuya.
2: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57-80-65

0: tasarrufun faturasını kim ödeyecek? Diplomasız bir kuşak mı yetişiyor?
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 20 Mayıs Çarşamba. Radyo Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da hükümet 2027 bütçesindeki milyarlarca euroluk açığı kapatmak için kemer sıktırma hazırlığı yapıyor. Maliye Bakanı Klingbeil bakanlıklardan büyük tasarruf paketleri isterken emeklilikten sağlığa, konut yardımından tüketim vergilerine kadar birçok alanda yeni kesintiler ve ek yükler geliyor. Eleştirilerin odağında ise bütçe açığını kapatma yükünün büyük ölçüde vatandaşın omzuna yıkılması yer alıyor. Çünkü gündemdeki kesintiler ve yeni vergiler günlük yaşamı doğrudan pahalı hale getirecek başlıklardan oluşuyor. En dikkat çekici kalemlerden biri emeklilik sistemi. Hükümet emeklilik kasasına yapılan devlet desteğini azaltmak istiyor. Bu da ya çalışanların daha yüksek sigorta primi ödemesi ya da emekli maaşlarının daha sınırlı artması anlamına geliyor. Özellikle hayat pahalılığının arttığı bir dönemde bu ihtimal sosyal devlet tartışmalarını yeniden gündeme taşıyor. Benzer bir tablo sağlık alanında da görülüyor. Devletin sağlık sigortasına verdiği desteğin azaltılması planlanırken ilaç katkı paylarının yükselmesi ve bakım hizmetlerindeki kişisel ödemelerin artması konuşuluyor. Hükümet bunu prim artışlarını frenleme gerekçesiyle savunsa da eleştirmenler harcamaların yine sigortalılara yüklendiğini söylüyor. Konut yardımlarında planlanan kesintiler de dikkat çekiyor. Son yıllarda yükselen kiralar nedeniyle artırılan desteklerin yeniden düşürülmesi planı özellikle büyük kentlerde yaşayan dar gelirli kesimler açısından kaygı yaratıyor. Hükümet tüm bu adımları bütçe disiplini ve mali denge gerekçesiyle savunurken eleştiriler farklı bir noktaya işaret ediyor. Ekonomik yük paylaşımında sosyal adaletin yeterince gözetilmediği düşünülüyor. Örneğin hükümet milyarderlerden %1 civarında bile ek vergi alınması talebine şiddetle karşı çıkıyor. Ekonomik yükün kimin omzuna yükleneceği tartışılırken şimdi benzer bir eşitsizlik tartışması eğitim alanına uzanıyor. Almanya'da okuldan diplomasız ayrılan gençlerin sayısı yeniden yükselişe geçti. Araştırma ağı korektif verilerine göre 2024-2025 eğitim yılında en az 61 bin genç okuldan herhangi bir diploma almadan ayrıldı. Eyaletler arasında ise dikkat çekici farklar bulunuyor. Korektif'in araştırmasına göre en yüksek oran %13,4 ile Saksonya-Anhalt'ta kaydedildi. Saksonya-Anhalt'ı %11,9 ile Thüringen, %10,6 ile Bremen ve %10,4 ile Mecklenburg-Vorpommern izledi. En düşük oranlar ise %6,3 ile Hessen, %6,6 ile Bavyera, %7,1 ile Hamburg ve %7,4 ile Baden-Württemberg'de görüldü. Genel tablo Almanya'daki eğitim sisteminde fırsat eşitsizliğinin büyüdüğüne dair tartışmaları güçlendiriyor. Özellikle göçmen kökenli öğrenciler, maddi açıdan dezavantajlı ailelerin çocukları ve özel desteğe ihtiyaç duyan gençler eğitim sürecinde daha fazla risk altında görülüyor. Uzmanlar yalnızca okul başarısına değil, gençlerin meslek eğitimi ve iş hayatına geçişini destekleyecek sosyal politikaların da güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Eğitimde fırsat eşitsizliği gündemdeki yerini korurken bu kez sofralarımızı doğrudan ilgilendiren bir gıda güvenliği uyarısına geçiyoruz. yasaklı pestisitler sofralarda. Tüketici örgütü Foodwatch tarafından yapılan laboratuvar testleri Avrupa'da yasaklanan bazı pestisitlerin ithal gıdalar üzerinden hala sofralara ulaştığını ortaya koydu. Pirinç, çay ve baharat ürünlerinde yapılan incelemelerde test edilen ürünlerin büyük bölümünde Avrupa Birliği'nde kullanımı yasak olan tarım zehirlerine rastlandı. Almanya'da incelenen 19 ürünün 13'ünde pestisit kalıntısı tespit edildi. Özellikle kimyon ve acı biber karışımında yasal sınırların aşıldığı belirtilirken bazı ürünlerin tüketici sağlığı açısından risk oluşturduğu ifade edildi. Foodwatch söz konusu ürünlerin piyasadan toplatılması çağrısında bulundu. Kuruluş durumu pestisit bumerangı olarak tanımlıyor. Avrupa Birliği'nde yasaklanan bazı kimyasalların üretimi başka ülkelerde devam ediyor. Bu maddeler bu ülkelere satılıyor ve orada üretilen gıdalar daha sonra yeniden Avrupa Birliği'ne ithal ediliyor. European Komisyon ithal ürünlerde denetimleri sıkılaştırmayı planlasa da Foodwatch mevcut önerilerin yeterli olmadığını savunuyor. Kuruluş belli maddeler yerine tüm yasaklı pestisitler için sıfır tolerans uygulanmasını talep ediyor. Sağlık ve tüketici güvenliği tartışmaları sürerken şimdi gözler Atlantik'in iki yakası arasındaki ticaret ilişkilerine çevriliyor. Avrupa Birliği kurumları ve üye devletler Amerika Birleşik Devletleri ile geçen yıl varılan gümrük anlaşmasının hayata geçirilmesi konusunda aylar süren müzakerelerin ardından uzlaşmaya vardı. Buna göre Avrupa Birliği Amerikan sanayi ürünlerine uygulanan gümrük vergilerini kaldıracak. ABD ise Avrupa Birliği'nden ithal ettiği ürünlerde mevcut tarifeleri sürdürecek. ABD Başkanı Trump, AB'ye anlaşmayı uygulaması için 4 Temmuz'a kadar süre tanımış, aksi halde otomobil tarifelerini %15'ten %25'e çıkaracağını açıklamıştı. Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra 31 Aralık 2029'a kadar geçerli olacak. ABD ise Avrupa Birliği ürünlerine en fazla %15 gümrük vergisi uygulamayı sürdürecek. Avrupa Parlamentosu'nun anlaşmaya Haziran ortasında son onayı vermesi bekleniyor. Böylece Avrupa Birliği Trump'ın belirlediği 4 Temmuz süresini karşılamış olacak ve yeni ABD tarifelerinin önüne geçilecek. Ticaretteki küresel dengeler yeniden şekillenirken dünya siyasetinde bir başka önemli yakınlaşma dikkat çekiyor. Çin ve Rusya'dan 20 anlaşma. Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen zirvede bir araya gelen Xi Jinping ile Vladimir Putin enerji, ticaret ve stratejik işbirliği alanlarını kapsayan 20 anlaşmaya imza attı. Görüşmeler iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi bir seviyeye ulaştığı mesajlarıyla öne çıktı. Görüşmelerde ekonomik işbirliği ve enerji projeleri öne çıktı. Taraflar ticaretin geliştirilmesi ve ödemelerde ruble ile yuan kullanımının artırılması konusunu gündeme aldı. Ayrıca yenilenebilir enerji ve teknoloji alanlarında işbirliğinin genişletilmesi planlanıyor. Konuşmasında uluslararası sistemde tek taraflı baskılara karşı çıkılması gerektiğini vurgulayan Xi Jinping, Orta Doğu'da artan gerilimlere dikkat çekerek kapsamlı bir ateşkes çağrısı yaptı. Putin ise iki ülke ilişkisinin eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığını belirtti ve Rusya'nın enerji alanındaki güvenilir tedarikçi rolünün süreceğini söyledi. Zirve, uluslararası siyasette dikkat çeken bir karşılaştırma tartışmasının gölgesinde gerçekleşti. Kremlin, ABD Başkanı Trump'la yapılan ziyaret kıyaslamalarına ilişkin eleştirilere yanıt vererek önemli olan tören değil, içeriktir açıklamasında bulundu. Evrensel Gazetesi'nin haberine göre Çin medyasında iki ülkenin küresel ölçekte çok kutuplu bir dünya düzeni savunusunda ortak hareket ettiği vurgulandı. Zirve, Pekin-Moskova hattında ekonomik bağımlılığın ve siyasi yakınlaşmanın daha da derinleştiği bir adım olarak değerlendiriliyor. Görünen o ki bugün ele aldığımız tüm başlıklar farklı alanlarda olsa da ortak bir noktada buluşuyor. Değişen küresel dengeler ve bu değişimin doğrudan topluma yansıyan sonuçları. Ekonomiden eğitime, sağlıktan dış politikaya kadar pek çok alanda alınan kararlar önümüzdeki dönemin yönünü belirleyecek. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın, her şey gönlünüzce olsun ama mutlaka merakla kalın.
2: 105.8 Radyo Kasel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kasel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: Teşekkür ediyorum, sağ olun.
1: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57-80-65.
2: Karlar tozarken bekle. Ortalık ağrırken bekle. Kimseler beklemezken bekle beni. Seninle birlikte dertler de büyür. Çocukluk edip de büyüme hemen.